0: İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tam 98, Cemre FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden

şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onu. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurumda.

Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: Cemre FM, halkı Hakk'a çağıran radyo.
1: Araf 143, Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince, Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
1: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak, eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez, onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: aydınlığa doğru başlıyor. Aydınlığa doğru başlıyor.
1: Sekseninci bölüm. Ebu Hayseme tertemiz bir Müslümandı. Efendimizle yola çıkmasını engelleyen hiçbir mazeret yoktu. Bununla beraber omuzlarına çöken tembelliği bir türlü atamamış, bugün yarın derken ordu hareket etmiş ve aradan günler geçmişti. Bir gün Ebu Hayseme dinlenmek üzere bahçeye geldi. Hava pek sıcaktı. Gümelenin yani ağaç dallarıyla yapılmış, çamurla sıvanmış küçük bağ evinin önünde durdu. İki hanımı da oradaydı. Yeri sulamış, havayı serinletmişlerdi. Soğuk içme suyu hazırlamışlardı. Gümele böyle günlerde aranılıp bulunmayacak bir dinlenme yeri sayılırdı. ''Buyur, gel şöyle ey Ebu Hayseme.'' Her iki hanım da onu güler yüzle davet etmişlerdi. Fakat Ebu Hayseme bir anda duraklamış, dikilip kalmıştı. ''Girsene ey Ebu Hayseme, burası serin.'' ''Evet serin, ama bu sıcakta günlerdir yol tepen 30 bin kişilik bir ordu ve bu ordunun başında da aynı eziyeti duya duya giden peygamberler sultanı. Ne olacak? Vicdanı birdenbire karşısına durmuş, Allah'ın Resulü bu sıcakta kavrulurken, sen bu gümeleye giremezsin ey Ebu Hayseme demişti. Bana azık hazırlayın. Hemen gideceğim. Otur biraz dinlen öyle gidersin. Hayır, asla beklemek istemiyorum. Böylece Ebu Hayseme devesine bindi ve yola çıktı. Yolculuk devam ederken arkada kalanlar oluyordu. Durum bazen Peygamber Efendimiz'e bildiriliyor, Efendimiz ise bırakın onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size getirir, hayır yoksa onun hakkındaki hükmünü bildirir diyorlardı. Ebu Zer de inatlaşan devesine söz anlatamamış, arkadaşlarından ayrılmaya mecbur kalmıştı. Deve bir türlü yürüme heveslisi değildi. Bir zaman uğraştı. Başvurduğu bütün çareler neticesiz kalmış, deve inadını yürütmüştü. Otlak yerlerde kalmayı, bir iki gün onu besleyip canlandırmayı ve ordunun arkasından yetişmeyi kararlaştırdı. Verdiği kararı uyguladı. Yürümekteki inat otlaklara salıverince geçmiş, deve kuzu kuzu karnını doyurmaya başlamıştı. Bulduğunu midesine indiriyor, o doydukça Ebu Zer'i de bir sevinç kaplıyordu. Tok karınla, az çok besili bir vücutla yola koyulan deve, kısa zamanda arkadaşlarına yetişir, maksat hasıl olurdu. Fakat yola çıkma zamanı gelince, deve böyle bir otluğa bırakıp gitme hevesinde olmadığını bir daha ve kesin olarak ortaya koyuverdi. Denediği bütün çareler faydasız kalınca Ebu Zer deveyi oracıkta bırakmaya ve yükünü sırtına vurup ordunun peşinden yola çıkmaya mecbur kaldı. Alabildiğince uzanıp giden kum deryasında bata çıka ilerlemeye başladı. Medine'den itibaren 900 kilometre tutacak olan bitip tükenmez yolculuk Ebu Zer için böyle sürüp gidecekti. Resul-i Ekrem Efendimiz Vadil Kura adı verilen yerden geçiyordu. Bir kadının bahçesine uğranıldı. Hurma ağaçlarına baktılar. Peygamber Efendimiz "Haydi tahmin ediniz. Bu ağaçlardan kaç yük hurma çıkar?" dediler. Her biri tahminlerini yaptılar. Peygamber Efendimiz kendi tahminini de söyledi. ''Bana göre 10 yük çıkar.'' dedi. Daha sonra bahçe sahibi kadına. ''Hurmaları devşirdiğin zaman ne kadar çıktığını da aklında tut, dediler ve yollarına devam ettiler. Hicr vadisine gelmişlerdi. Burası Peygamber Salih Aleyhisselam'ın yurduydu. Semud kavmi buralarda yaşamış, bu topraklarda mahvedilmişlerdi. Resul-ü Ekrem Efendimiz bu topraklara giderken, kendilerine zulmedenlerin yurtlarına, onlara ulaşan musibetin size de ulaşabileceği endişesiyle ağlar halde giriniz buyurdu. Ve sırtındaki ridayı yüzüne perde yaparak yoluna devam etti. Vadi hızla geçti. Vadilerdeki kuyulardan abdest alınmasını, su içilmesini yasakladı. Ya Nebiyallah, biz buralardan aldığımız suyla hamur yoğurmuştuk dediler. Develere yediriniz buyurdular. Netice olarak Salih peygamberin mucizesiyle çıkan dişi devenin su içtiği kuyuya geldi. Onun başında durdu. Bu kuyudan istifade etmelerini söyledi. Yolculuk devam ediyordu. Susuzluk son haddine ulaşmış, insanlar başlarını kaldıramaz olmuşlardı. Münafıklar boş durmuyor, Musa peygamber dua ediyormuş ve gökten yağmur iniyormuş. Bu da peygamber olsa dua eder, yağmur isterdi şeklinde dedikodularla halkı huzursuz ediyorlardı. Hazreti Ebu Bekir hem halkın derdine bir çare olması hem de münafıkların dillerinin durması için Resul-i Ekrem Efendimiz'e müracaat etti. Cenab-ı Mevla'nın yarattığı en mübarek eller kalktı. Hacet arz edildi ve çok geçmeden halkı bir sevinç aldı. Esen rüzgar, yağmur geliyor der gibi tatlı haberler taşıyordu. Nihayet tepelerine gelen bulut,

tenimiz gayet sakin. Ben ancak bir insanım. Gaybı bilemem. Allah neyi bildirirse onu bilirim. Evet, şu anda Cibril bana devenin bulunduğu yere haber vermiştir. Gidiniz, şu vadide şöyle bir ağaca yuları takılmış halde beklemektedir buyurdular. Peygamber Efendimiz bunları söylerken eliyle de vadiyi göstermekteydi. Hemen gittiler. Deveyi tarif edilen yerde ve şekilde buldular. Kasva olanlardan habersiz, karnını doyurma derdiyle dolaşmış durmuştu. Cülas ismi verilen bir münafık, verilen bir molada ileri geri sözler söylemekteydi. Bu arada gevezeliği tuttu. Eğer Muhammed gerçekten bir peygamberse, eşekten daha kötü olmaya razıyım, deyiverdi. Bu söz müminlerin zoruna gitti. Üvey oğlu dayanamadı. Ey Cülas, ben seni pek severdim. Ama bu sözlerin hiç de doğru değildir. Senden duyduğum bu sözleri Resulullah Efendimiz'e haber versem perişan olursun. Haber vermezsem ben perişan olacağım, dedi. Daha sonra bu sözleri aynen Cülas'ın söylediği gibi Peygamber Efendimiz'e nakletti. Resul-i Ekrem Efendimiz durumu tahkik için bir de Cülas'tan sorduğu zaman Cülas, ağız dolusu yeminle bir şey söylemediğini, iftiraya uğradığını ifade ediverdi. Hiç yüzü kızarmamış, sesinde hiç titreme olmamıştı. Bir başkası söze karıştı. İşi yumuşatmak istiyordu. Yani bir Allah, biz şakalaşıyorduk. Lafa dalmış eğlenmekteydik, dedi. Bu sırada Nebi Ekrem Efendimiz de vahyin alametleri görünmeye başlayınca sesler kesildi. Ve biraz sonra şu anlamdaki ayetler Efendimizin mübarek lisanından tane tane okunmaya başladı. Eğer onlara sormuş olsan, biz lafa dalmıştık, oynayıp eğleniyorduk diyecekler. De ki, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğlenmekteydiniz? Siz özür dilemeyiniz, iman edişinizden sonra kafir oldunuz. Sizden bir grubu bağışlamış olsa bile, mücrim olmaları sebebiyle diğer bir gruba azap ederiz. Münafık erkekler ve kadınlar hep aynı cinstir. Birbirinden farksızdırlar. Kötü olanı emreder, iyi olanı önlemeye çalışırlar. Ellerini sımsıkı tutar, Allah yolunda harcamazlar. Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Allah da onlara unutulana yapılan muameleyi yapmıştır. Onlar gerçek manasıyla fasıklardır. Allah, münafık olan erkek ve kadınlara, kafir olanlara, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Ayrıca Allah onlara lanet etmiştir. Onlara devamlı bir azap vardır. Artık hakikat öyle değildi, böyleydi gibi bir tartışmaya lüzum kalmamıştı. Cülas'ın avurduğunu şişire şişire yaptığı yeminler boşa gitmiş, onu kurtarmak isteyenlerin foyaları meydana çıkmıştı. Umeyr hayatından memnundu. Allah'ın Resulüne bir hizmette bulunmuş, Yüce Mevla'nın desteğini kazanmıştı. Cülas bundan böyle alnına yapışan damgayla neler yapacaktı? Eşekten daha kötü olduğunu kabul edecek miydi? Bir rivayete göre Cülas tevbe etmiş ve dürüst bir hayat yaşamıştır. Bu rivayetin ne derece gerçek olduğuysa huzur-u ilahi de Cülas'a yapılacak muameleyle belli olacaktır. Yolculuk esnasında bir sabah namazı için abdest almak üzere uzaklaşan Peygamber Efendimizin vaktinde gelemeyişi üzerine Abdurrahman bin Af imam olarak namaza durmuştu. İkinci rekatta gelen Efendimizin ona uyarak namaz kılması, geri kalan bir rekatı da kendi başına kıldıktan sonra cemaate iyi yaptınız demesi Tebük yolculuğuna ait güzel hatıralardan biri olarak zihinlerde yer tuttu. Medine'den ayrılalı beri 18 yerde mola verilmiş, her birinde taşlarla sınırı çevrilen namazgahlar yapılmıştı.

yapılmıştı. Nihayet 19. defa Tebük'te konuldu. Burası Efendimizin Medine hayatında yaptığı en uzun seferin son durağıydı. 900 kilometre tutan uzun bir yolculuk yapılmıştı. Bugün bile en rahat otobüslerin rüzgar gibi süratli seyri sırasında yolculara sıkıntı veren kum deryası, kim bilir ne zahmetlerle aşılmış, nice sabırlar birbiri üzerine katlanmış, bize kadar nakledilemeyen aziz hatıralar yaşanmıştı. Aşağı yukarı 20 gün süren bu yolculuk, sadece yazılan ve 3-5 sahifeye sığdırılan hatıralardan çok daha fazlasıyla dolu olmalı. Zaten bugün yapılanlar, Efendimizin hayatından verilen 3-5 damladan ötede neyi ifade ediyor ki? Tebük'e varılınca sulara dokunulmamasını sıkı sıkıya tenbih eden Efendimizin bu emri tutulmuş, ilk önce varan iki kişi oradaki sızıntıdan içmişlerdi. Bunlar her fırsattan istifadeyi görev sayan iki münafık mıydı? Yoksa şimdi bu suyu biz içmezsek bizden sonra gelecekler içecektir diyen iki vurdum duymaz Müslüman mıydı? Her ne hal ise de emre itaatsizlik ortadaydı. Herhalde Resul-i Kibriya Efendimiz o suyu şahsına ve arkadaşlarına tahsis etme derdinde değildi. Bu sebeple verilen emirden haberdar ola ola yapılan münasebetsizlik onu üzdü ve haklı olarak o iki şahsı azarladı. Daha sonra yerdeki birikinti avuç avuç bir kaba alındı. Efendimiz ondan ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra su yine oraya boşaltıldı. Emretti, 3 tane mızrağı oraya sapladılar. 3 ayrı yerden suyun fışkırdığı görüldü. Yüzleri bir memnuniyet kapladı. Artık burada bulundukları müddetçe susuzluk çekilmeyecekti. Tebük'ten ileri gitmeme kararı verilmiş ve oraya konulmuştu. Yani bir Allah, bir gelen var denildi. Efendimiz Medine yoluna baktı. Yükselen tozlar arasında bir atlının ilerlediği fark ediliyordu. Ebu Hayseme olaydı buyurdular. Bu arzu, gönülde Ebu Hayseme hakkında beslenen sevginin, muhabbetin bir ifadesiydi. Efendimizin arkadaşlarına olan bağlılığını anlatıyordu. Gözler dikkatle gelen adama çevrildi. Atlı gittikçe yaklaşmaktaydı. ''Ey Allah'ın peygamberi, bu gelen gerçekten Ebu Hayseme'dir.'' denildi. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek yüzünde biriken endişe dolu çizgiler yerini memnuniyet ifadelerine bıraktı. Sevdiği bir insanın atlattığı büyük bir tehlikeden dolayı duyulan huzur ve mutluluk insanın yüzünde işte böyle görünürdü. ''Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Sana da selam olsun ey Ebu Hayseme.'' Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz gelmekte iyi ettiğini, kendisini bekleyen büyük bir tehlikeden kurtulduğunu ona anlattığı zaman Ebu Hayseme isabetli bir karar verdiğini bir kere daha anlamış oluyordu. Yolda devesi inatlaşan ve bir türlü yürütemeyen Ebu Zer, sırtından taşıdığı yüküyle Tebük'e ulaşmıştı. Onun uzaktan görülmesiyle Efendimizin ''Ebu Zer olaydı'' diye temenni ettiği rivayet edilir. Daha sonra Efendimizin şöyle buyurduğu tespit edilir. ''Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. Tek başına yürür. Kimsesiz bir yerde ölür. Özel bir hesaba çekilecek şekilde diriltilir.'' Tebük'e geldikten sonra Halid bin Velid çağrıldı. Dûme reisi Ükeydır'ı bulup getirmesi emredildi. Ona gece vakti vahşi bir sığırı kovalarken tesadüf edeceği de bildirildi. Halid yanına aldığı birkaç kişiyle birlikte hareket etti. Gerçekten de Dûme emiri Ükeydır'ı o gece uyku tutmamıştı. Sarayının dış kapısını boynuzlarıyla zorlayan bir vahşi sığırı yakalama derdine düşmüş, gece vakti böyle bir hevese kapılmaması konusunda hanımının yaptığı ricaları dinlemeyerek atını atlamış, silahını kuşanmış ve sığırın peşine düşmüştü. Latif bir yaz gecesiydi. Ay ortalığı iyice aydınlatmaktaydı.
Bu durumda avının kaçışını rahatça takip edebiliyordu. Birden önüne çıkıveren birkaç kişi Ükeydır'ın neşesini kaçırdı. ''Siz kim oluyorsunuz?'' ''Teslim ol, sana fenalığımız dokunmasın. Anlaşılan siz kimin karşısında olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ben Duma Reisi Ükeydır'ım. Zaten biz de seni yakalama derdindeyiz.'' Ükeydır yanındaki birkaç kişiyle karşı koymaya çıktı. Kılıçlar sıyrıldı, madeni şakırtılar gecenin karanlığını süsledi. Ama Ükeydır kısa zamanda bu adamlarla baş edemeyeceğini anlamış bulunuyordu. Özellikle içlerinde biri vardı ki tek başına 3-5 kişiyi önüne katıp kovalaması işten bile değildi. Esirlik ölümden iyidir düşüncesi onlara silahlarını bıraktırdı. İçlerinden bir tek Ükeydır'ın kardeşi teslim olmaya yanaşmamış, silahını bırakmamış ve saldırmıştı. Heyhat ki bu saldırışın kendine ölüm getireceğini öğrenmesi için fazla zamana ihtiyacı yoktu. Elleri bağlanan adamlar yürüyüş koluna geçirildiler. Meydanda sadece Ükeydır'ın kardeşi Hasan ölü olarak bırakılmıştı. Üzerindeki kıymetli elbise ve silahı alındı. Amr bin Ümeyye, Ükeydır'ın ele geçirildiğini haber vermek üzere görevlendirildi.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: ve radyoya da ava hayati heye.
1: Carna une bu anrel civati merdu mirkasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna une khol meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buvan rabi bezin. U carnaji Carnacı une bibinin ku şehru pilinci paş ve bu hainti u kaleşi ekamazın çavadık evine ardı. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beci kare becin u bigin.
2: Helal o makulü simeyi bir yarı şemal ve ditketin bafeşe gidin o diyarı şemal ve ditketin dilemin ütere bafeşe ve
0: Dengi kudharıkedi.

se biya heye Be ziraru be guneye Jehova peve ki heye Dükşün insane beriye Dükşün insane beriye

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İqra ve rabbikellezî halak.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

0: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 31 Mayıs. Günün ayeti. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, zaman verir. Bakara Suresi 216. Günün hadisi. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka her hastalığı ve belayı önler. Kaynak Müslim. Günün sözü. Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. Hazreti Lokman aleyhisselam. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin evlilikleri teşviki ve yardımı. Hazreti Ali, Fatıma'yı istemek üzere Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın huzuruna gitti. Ancak söyleyeceklerini sanki unutmuştu, neredeyse dili tutulmuştu. Hazreti Peygamber aleyhisselam, herhalde Fatıma'yı istemeye geldin diyerek ona yardımcı oldu. Hazreti Ali sevinç içinde evet dedi. Ancak verecek mehiri yoktu. Bu konuda da Peygamberimiz aleyhisselam yardımcı oldu. Zırhını mehir olarak değerlendirilebileceğini hatırlattı. Fakat bir de düğün yemeği vermek lazımdı. Ashabtan bizzat Hazreti Ali'ye bir koç verdi. Ensar da aralarında mısır topladılar, düğün yemeği hazırlandı. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ali ve Fatıma'ya "Allah'ım ikisini mesud et, onlar hakkında evliliklerini hayırlı kıl" diye dua etti. Hazreti Ali'nin evinde eşya olarak bir hasır, yastık, içi lif dolu bir yatak, çömlek ve testi gibi şeyler vardı. Bunları da zırhını satarak elde ettiği parayla almıştı. O paranın bir kısmı ile de Hazreti Fatıma için ziynet almıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatıma'ya çeyiz olarak bir kumaş yaygı, bir kırba su testesi, yastık, içi ot dolu bir yatak hazırlamıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın hizmetinde bulunan bir genç vardı. Adı Rebiya'ydı. Yaşının ilerlediğini gören Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ona "Evlenmeyi düşünmüyor musun?" diye sordu. Rebiya, mali imkansızlıkları ve yürüttüğü hizmetin önemini düşünerek "Hayır" cevabını verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselam tekrar sordu. Rebiya aynı cevabı verdi. Nihayet üçüncüde bunda bir hikmet olduğunu düşünerek "Evlenmek istiyorum, emret, ne yapayım ya Resulallah" dedi. Resulullah aleyhisselam onu Ensardan bir kabileye yolladı, o da gitti. Peygamberimizin selamını aktararak kızlarını istedi. Onlar da "Baş üstüne" dediler. Sonucu büyük bir sevinçle Hazreti Peygamber'e iletti. Ancak Rebiya yoksuldu. Ev eşyası, mehir ve düğün yemeği için para lazımdı. Hazreti Peygamber aleyhisselam derhal ashabını harekete geçirdi. Hızlı bir yardımlaşma başlatıldı ve biriken paralarla mehir olarak ziynet alındı. Ev eşyası alındı, bir de koç satın alındı. Peygamberimiz aleyhisselam da kendi evinden un yapılmak üzere arpa verdi. Böylece Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın yakın ilgisiyle Rebiya hazretlerinin düğünü yapılmış ve yeni bir yuva kurulmuş oldu. Günün duası. Allah'ım, sen affedicisin, affı sevensin, kerimsin, bizi affeyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası halkın sesi olan radyonuz Cemre.

0: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
1: Cemre FM tam 98.
2: Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta. 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta. 0544 745 35 35.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı.
0: Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
1: Tam 98. Cemre FM.
2: Haş 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
3: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: گر قدس آزاد ببه جهان آزاده بیره.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.

Kara delikler neden uzayı yutmuyor? Bilim insanlarına göre kara delikler evrenin genel işleyişine ters bir şekilde içeri doğru genişliyor ve genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil. Bunun aksine ise varlıklar genişlerken dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor. Mars'ta yaşasaydınız kaç yaşında olurdunuz? Eğer dünyada 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 dünya gününe eşit. Yerçekimi farkı nedeniyle dünyada 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur. Uzayda ağlamak mümkün mü? İnsanoğlu tabii ki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile gözyaşlarınız gözünüzden süzülemez.

0: Hak Ebatlama hayırlı sabahlar diler.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

0: aydınlığa doğru başlıyor. Aydınlığa doğru başlıyor.
1: Sekseninci bölüm. Ebu Hayseme tertemiz bir Müslümandı. Efendimizle yola çıkmasını engelleyen hiçbir mazeret yoktu. Bununla beraber omuzlarına çöken tembelliği bir türlü atamamış, bugün yarın derken ordu hareket etmiş ve aradan günler geçmişti. Bir gün Ebu Hayseme dinlenmek üzere bahçeye geldi. Hava pek sıcaktı. Gümelenin yani ağaç dallarıyla yapılmış, çamurla sıvanmış küçük bağ evinin önünde durdu. İki hanımı da oradaydı. Yeri sulamış, havayı serinletmişlerdi. Soğuk içme suyu hazırlamışlardı. Gümele böyle günlerde aranılıp bulunmayacak bir dinlenme yeri sayılırdı. ''Buyur, gel şöyle ey Ebu Hayseme.'' Her iki hanım da onu güler yüzle davet etmişlerdi. Fakat Ebu Hayseme bir anda duraklamış, dikilip kalmıştı. ''Girsene ey Ebu Hayseme, burası serin.'' ''Evet serin, ama bu sıcakta günlerdir yol tepen 30 bin kişilik bir ordu ve bu ordunun başında da aynı eziyeti duya duya giden peygamberler sultanı. Ne olacak? Vicdanı birdenbire karşısına durmuş, Allah'ın Resulü bu sıcakta kavrulurken sen bu gümeleye giremezsin ey Ebu Hayseme demişti. Bana azık hazırlayın. Hemen gideceğim. Otur biraz dinlen öyle gidersin. Hayır, asla beklemek istemiyorum. Böylece Ebu Hayseme devesine bindi ve yola çıktı. Yolculuk devam ederken arkada kalanlar oluyordu. Durum bazen Peygamber Efendimiz'e bildiriliyor, Efendimiz ise bırakın onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size getirir, hayır yoksa onun hakkındaki hükmünü bildirir diyorlardı. Ebu Zer de inatlaşan devesine söz anlatamamış, arkadaşlarından ayrılmaya mecbur kalmıştı. Deve bir türlü yürüme heveslisi değildi. Bir zaman uğraştı. Başvurduğu bütün çareler neticesiz kalmış, deve inadını yürütmüştü. Otlak yerlerde kalmayı, bir iki gün onu besleyip canlandırmayı ve ordunun arkasından yetişmeyi kararlaştırdı. Verdiği kararı uyguladı. Yürümekteki inat otlaklara salıverince geçmiş, deve kuzu kuzu karnını doyurmaya başlamıştı. Bulduğunu midesine indiriyor, o doydukça Ebu Zer'i de bir sevinç kaplıyordu. Tok karınla, az çok besili bir vücutla yola koyulan deve, kısa zamanda arkadaşlarına yetişir, maksat hasıl olurdu. Fakat yola çıkma zamanı gelince, deve böyle bir otluğa bırakıp gitme hevesinde olmadığını bir daha ve kesin olarak ortaya koyuverdi. Denediği bütün çareler faydasız kalınca Ebu Zer deveyi oracıkta bırakmaya ve yükünü sırtına vurup ordunun peşinden yola çıkmaya mecbur kaldı. Alabildiğince uzanıp giden kum deryasında bata çıka ilerlemeye başladı. Medine'den itibaren 900 kilometre tutacak olan bitip tükenmez yolculuk Ebu Zer için böyle sürüp gidecekti. Resul-i Ekrem Efendimiz Vadil Kura adı verilen yerden geçiyordu. Bir kadının bahçesine uğranıldı. Hurma ağaçlarına baktılar. Peygamber Efendimiz "Haydi tahmin ediniz. Bu ağaçlardan kaç yük hurma çıkar?" dediler. Her biri tahminlerini yaptılar. Peygamber Efendimiz kendi tahminini de söyledi. ''Bana göre 10 yük çıkar.'' dedi. Daha sonra bahçe sahibi kadına. ''Hurmaları devşirdiğin zaman ne kadar çıktığını da aklında tut, dediler ve yollarına devam ettiler. Hicr vadisine gelmişlerdi. Burası Peygamber Salih Aleyhisselam'ın yurduydu. Semud kavmi buralarda yaşamış, bu topraklarda mahvedilmişlerdi. Resul-ü Ekrem Efendimiz bu topraklara giderken, kendilerine zulmedenlerin yurtlarına, onlara ulaşan musibetin size de ulaşabileceği endişesiyle ağlar halde giriniz buyurdu. Ve sırtındaki ridayı yüzüne perde yaparak yoluna devam etti. Vadi hızla geçti. Vadilerdeki kuyulardan abdest alınmasını, su içilmesini yasakladı. Ya Nebiyallah, biz buralardan aldığımız suyla hamur yoğurmuştuk dediler. Develere yediriniz buyurdular. Netice olarak Salih peygamberin mucizesiyle çıkan dişi devenin su içtiği kuyuya geldi. Onun başında durdu. Bu kuyudan istifade etmelerini söyledi. Yolculuk devam ediyordu. Susuzluk son haddine ulaşmış, insanlar başlarını kaldıramaz olmuşlardı. Münafıklar boş durmuyor, Musa peygamber dua ediyormuş ve gökten yağmur iniyormuş. Bu da peygamber olsa dua eder, yağmur isterdi şeklinde dedikodularla halkı huzursuz ediyorlardı. Hazreti Ebu Bekir hem halkın derdine bir çare olması hem de münafıkların dillerinin durması için Resul-i Ekrem Efendimiz'e müracaat etti. Cenab-ı Mevla'nın yarattığı en mübarek eller kalktı. Hacet arz edildi ve çok geçmeden halkı bir sevinç aldı. Esen rüzgar, yağmur geliyor der gibi tatlı haberler taşıyordu. Nihayet tepelerine gelen bulut şakır şakır dökülmeye başladı. Hazreti Ömer, yağmurun sadece ordunun bulunduğu yere yağdığını, daha ötesinin kupkuru olduğunu söylemiştir. Bir konak yeri münafıklar için bayram yerine dönüverdi. Resulullah Efendimizin devesi Kasva kaybolmuştu. Aramalar fayda vermemişti. Sağda solda, gökte haber vermeye çıkan peygamber, devesinin nerede bulunduğundan habersiz gibi sözler yayılmaya başlamış. Ve bu sözler müminleri iyiden iyiye üzmüştü. Seyyidül Enbiya vel Mürselin Efendimiz'e bu durum arz edildiğinde Efendimiz gayet sakin. Ben ancak bir insanım. Gaybı bilemem. Allah neyi bildirirse onu bilirim. Evet, şu anda Cibril bana devenin bulunduğu yere haber vermiştir. Gidiniz, şu vadide şöyle bir ağaca yuları takılmış halde beklemektedir buyurdular. Peygamber Efendimiz bunları söylerken eliyle de vadiyi göstermekteydi. Hemen gittiler. Deveyi tarif edilen yerde ve şekilde buldular. Kasva olanlardan habersiz, karnını doyurma derdiyle dolaşmış durmuştu. Cülas ismi verilen bir münafık, verilen bir molada ileri geri sözler söylemekteydi. Bu arada gevezeliği tuttu. Eğer Muhammed gerçekten bir peygamberse, eşekten daha kötü olmaya razıyım, deyiverdi. Bu söz müminlerin zoruna gitti. Üvey oğlu dayanamadı. Ey Cülas, ben seni pek severdim. Ama bu sözlerin

Bu sırada Nebi Ekrem Efendimiz de vahyin alametleri görülmeye başlayınca sesler kesildi. Ve biraz sonra şu anlamdaki ayetler Efendimizin mübarek lisanından tane tane okunmaya başladı. Eğer onlara sormuş olsan, biz lafa dalmıştık, oynayıp eğleniyorduk diyecekler. De ki, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğlenmekteydiniz? Siz özür dilemeyiniz, iman edişinizden sonra kafir oldunuz. Sizden bir grubu bağışlamış olsa bile, mücrim olmaları sebebiyle diğer bir gruba azap ederiz. Münafık erkekler ve kadınlar hep aynı cinstir. Birbirinden farksızdırlar. Kötü olanı emreder, iyi olanı önlemeye çalışırlar. Ellerini sımsıkı tutar, Allah yolunda harcamazlar. Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Allah da onlara unutulana yapılan muameleyi yapmıştır. Onlar gerçek manasıyla fasıklardır. Allah, münafık olan erkek ve kadınlara, kafir olanlara, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Ayrıca Allah onlara lanet etmiştir. Onlara devamlı bir azap vardır. Artık hakikat öyle değildi, böyleydi gibi bir tartışmaya lüzum kalmamıştı. Culas'ın avurdunu şişire şişire yaptığı yeminler boşa gitmiş, onu kurtarmak isteyenlerin foyaları meydana çıkmıştı. Umeyr hayatından memnundu. Allah'ın Resulüne bir hizmette bulunmuş, Yüce Mevla'nın desteğini kazanmıştı. Culas bundan böyle alnına yapışan damgayla neler yapacaktı? Eşekten daha kötü olduğunu kabul edecek miydi? Bir rivayete göre Culas tevbe etmiş ve dürüst bir hayat yaşamıştır. Bu rivayetin ne derece gerçek olduğuysa huzur-u ilahi de Culas'a yapılacak muameleyle belli olacaktır. Yolculuk esnasında bir sabah namazı için abdest almak üzere uzaklaşan Peygamber Efendimizin vaktinde gelemeyişi üzerine Abdurrahman bin Af imam olarak namaza durmuştu. İkinci rekatta gelen Efendimizin ona uyarak namaz kılması, geri kalan bir rekatı da kendi başına kıldıktan sonra cemaate iyi yaptınız demesi Tebük yolculuğuna ait güzel hatıralardan bir olarak zihinlerde yer tuttu. Medine'den ayrılalı beri 18 yerde mola verilmiş, her birinde taşlarla sınırı çevrilen namazgahlar yapılmıştı. Nihayet 19. defa Tebük'te konuldu. Burası Efendimizin Medine hayatında yaptığı en uzun seferin son durağıydı. 900 kilometre tutan uzun bir yolculuk yapılmıştı. Bugün bile en rahat otobüslerin rüzgar gibi süratli seyri sırasında yolculara sıkıntı veren kum deryası, kim bilir ne zahmetlerle aşılmış, nice sabırlar birbiri üzerine katlanmış, bize kadar nakledilemeyen aziz hatıralar yaşanmıştı. Aşağı yukarı 20 gün süren bu yolculuk, sadece yazılan ve 3-5 sahifeye sığdırılan hatıralardan çok daha fazlasıyla dolu olmalı. Zaten bugün yapılanlar, Efendimizin hayatından verilen 3-5 damladan ötede neyi ifade ediyor ki? Tebük'e varılınca sulara dokunulmamasını sıkı sıkıya tenbih eden Efendimizin bu emri tutulmuş, ilk önce varan iki kişi oradaki sızıntıdan içmişlerdi. Bunlar her fırsattan istifadeyi görev sayan iki münafık mıydı? Yoksa şimdi bu suyu biz içmezsek bizden sonra gelecekler içecektir diyen iki vurdum duymaz Müslüman mıydı? Her ne hal ise de emre itaatsizlik ortadaydı. Herhalde Resul-i Kibriya Efendimiz o suyu şahsına ve arkadaşlarına tahsis etme derdinde değildi. Bu sebeple verilen emirden haberdar ola ola yapılan münasebetsizlik onu üzdü ve haklı olarak o iki şahsı azarladı.

Daha sonra yerdeki birikinti avuç avuç bir kaba alındı. Efendimiz ondan ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra su yine oraya boşaltıldı. Emretti, 3 tane mızrağı oraya sapladılar. 3 ayrı yerden suyun fışkırdığı görüldü. Yüzleri bir memnuniyet kapladı. Artık burada bulundukları müddetçe susuzluk çekilmeyecekti. Tebük'ten ileri gitmeme kararı verilmiş ve oraya konulmuştu. Ya Nebi Allah, bir gelen var denildi. Efendimiz Medine yoluna baktı. Yükselen tozlar arasında bir atlının ilerlediği fark ediliyordu. Ebu Haysem olaydı buyurdular. Bu arzu, gönülde Ebu Haysem'e hakkında beslenen sevginin, muhabbetin bir ifadesiydi. Efendimizin arkadaşlarına olan bağlılığını anlatıyordu. Gözler dikkatle gelen adama çevrildi. Atlı gittikçe yaklaşmaktaydı. ''Ey Allah'ın peygamberi, bu gelen gerçekten Ebu Haysem'edir.'' denildi. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek yüzünde biriken endişe dolu çizgiler yerini memnuniyet ifadelerine bıraktı. Sevdiği bir insanın atlattığı büyük bir tehlikeden dolayı duyulan huzur ve mutluluk insanın yüzünde işte böyle görünürdü. ''Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Sana da selam olsun ey Ebu Hayseme.'' Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz gelmekte iyi ettiğini, kendisini bekleyen büyük bir tehlikeden kurtulduğunu ona anlattığı zaman Ebu Hayseme isabetli bir karar verdiğini bir kere daha anlamış oluyordu. Yolda devesi inatlaşan ve bir türlü yürütemeyen Ebu Zer, sırtından taşıdığı yüküyle Tebük'e ulaşmıştı. Onun uzaktan görülmesiyle Efendimizin ''Ebu Zer olaydı'' diye temenni ettiği rivayet edilir. Daha sonra Efendimizin şöyle buyurduğu tespit edilir. ''Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. Tek başına yürür. Kimsesiz bir yerde ölür. Özel bir hesaba çekilecek şekilde diriltilir.'' Tebük'e geldikten sonra Halid bin Velid çağrıldı. Dûme reisi Ükeydır'ı bulup getirmesi emredildi. Ona gece vakti vahşi bir sığırı kovalarken tesadüf edeceği de bildirildi. Halid yanına aldığı birkaç kişiyle birlikte hareket etti. Gerçekten de Dûme emiri Ükeydır'ı o gece uyku tutmamıştı. Sarayının dış kapısını boynuzlarıyla zorlayan bir vahşi sığırı yakalama derdine düşmüş, gece vakti böyle bir hevese kapılmaması konusunda hanımının yaptığı ricaları dinlemeyerek atını atlamış, silahını kuşanmış ve sığırın peşine düşmüştü. Latif bir yaz gecesiydi. Ay ortalığı iyice aydınlatmaktaydı. Bu durumda avının kaçışını rahatça takip edebiliyordu. Birden önüne çıkıveren birkaç kişi Ükeydır'ın neşesini kaçırdı. ''Siz kim oluyorsunuz?'' ''Teslim ol, sana fenalığımız dokunmasın.'' ''Anlaşılan siz kimin karşısında olduğunuzu bilmiyorsunuz.'' ''Ben Dûme reisi Ükeydır'ım. Zaten biz de seni yakalama derdindeyiz.'' Ükeydır yanındaki birkaç kişiyle karşı koymaya çıktı. Kılıçlar sıyrıldı, madeni şakırtılar gecenin karanlığını süsledi. Ama Ükeydır kısa zamanda bu adamlarla baş edemeyeceğini anlamış bulunuyordu. Özellikle İçlerinde biri vardı ki tek başına 3-5 kişiyi önüne katıp kovalaması işten bile değildi. Esirlik ölümden iyidir düşüncesi onlara silahlarını bıraktırdı. İçlerinden bir tek Ükeydır'ın kardeşi teslim olmaya yanaşmamış, silahını bırakmamış ve saldırmıştı. Heyhat ki bu saldırışın kendine ölüm getireceğini öğrenmesi için fazla zamana ihtiyacı yoktu. Elleri bağlanan adamlar yürüyüş koluna geçirildiler. Meydanda sadece Ükeydır'ın kardeşi Hasan ölü olarak bırakılmıştı. Üzerindeki kıymetli elbise ve silahı alındı. Amr bin Ümeyye, Ükeydır'ın ele geçirildiğini haber vermek üzere görevlendirildi.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası halkın sesi olan radyonuz Cemre.

Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elde.

0: Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashab-ı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündü. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, Sultan'ı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın, mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab Dağı'nda. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Şimdi reklamlar.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
1: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
8: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kelime ve kavramlar başlıyor.
11: Kelime ve kavramlar.
12: İçtihat. İçtihat kelimesi gayret, takat, çaba manalarına gelen CHD kökünden ve iftihal babındandır. İstilahta şer'i delilleri esas alarak fer'i hükümler çıkarma hususunda fakih olan kimsenin bütün gücünü sarf etmesidir. Müçtehit ve fakih olmayan bir kimse bir konu üzerinde bütün gücünü sarf etse içtihat yapmış olmayacağı gibi, müçtehidin de fıkhın dışında herhangi bir sahada bütün gücünü sarf etmesi içtihat sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de halbuki onu peygambere ve içlerinden ulul emre onlara arz etseler, elbette bunların istinbata kadir olanları onu anlar bilirlerdi buyurulmuştur. Bu ayet-i kerimede geçen yesten bitunehu ibaresinden kastın içtihat yoluyla hüküm çıkarmak olduğu hususunda ittifak vardır.
11: Kelime ve kavramlar.

0: kelime ve kavramlar sona erdi.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler başlıyor. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler başlıyor.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Zenginlik ve fakirliğe razı olmak. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir: zengin veya fakir olduğumu umursamıyorum. Çünkü benim için hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Valilerin halkın arasına çıkmamalarının zararı. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: valilerin kendileriyle halk arasına mesafe koymaları iki dağ arasındaki dar boğaz gibidir. Bu durumda onların işlerden pek haberleri olmaz. Araya engel ve mesafe koymak halkla olan irtibatı koparır. Öyle olunca onların büyükleri aciz hale gelir. Küçükleri büyük, güzelleri çirkin, çirkinleri de güzel olur. Hakla batıl birbirine karışır. Aslında vali de bir beşerdir. Halkın kendisinden gizledikleri şeyden haberi olmaz. İnsanların alınlarında yalancı ve doğru olduklarını gösteren işaretleri yoktur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Kötülüğe razı olmak. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: kişinin kötülükle ilgisi yoktur ama kötülüğü yapanın günahı aynen ona da vardır. Peki bu nasıl oluyor diye sorulunca o da onu duyar ve ona razı olur cevabını verdi. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: sizden birine değiştiremeyeceği bir kötülüğü gördüğünde Allah'ın onun o kötülükten hoşlanmadığını bilmesi yeter. Ebu Derda radıyallahu anh. Allah'ın rızası ve insanların rızası. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanları öfkelendirmek suretiyle onu hoşnut etmek isteyeni Allah insanların vereceği sıkıntıdan kurtarır. Onu öfkelendirmek suretiyle insanların hoşnutluğunu isteyeni Allah insanlara havale eder. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Haya gözlerdedir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: birisinden geceleyin bir istekte bulunmayın. Çünkü haya gözlerdedir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. En faziletli ameller. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir: en faziletli ameller şunlardır: Allah'ın farz kıldığını eda etmek, Allah'ın haram kıldığından sakınmak ve yüce Allah'ın katındaki şeyler hakkında samimi niyet. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Söylediğine bak. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: söyleyene değil, söylediğine bak. Ebu Derda radıyallahu anh. İhtiyaç olmayanı yapmak. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir: kişi malının hakkını vermezse Allah o malı su ve çamurun içinde yok eder. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Helal olanı elde etmeye çalışmak. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: helal olanı kazanmak, bir dağı bir dağa kavuşturmaktan daha zordur. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler sona erdi. Ashab-ı Kiram'dan

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon: 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta. 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta. 0544 745 35 35.
6: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
7: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz.

سيرا نبي دست بيدكه سيرا نبي دست بيدكه

0: ve radyoya da ava hayati heye.
1: Carna uni buanril civati merdu mirkasa runin u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni hul meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Carna li serpişte haspa buan rabi bezin. U carna ji Carnacı une bibinin ku şehir u pilin ji paş ve bu hainti u kalleşi ekamazın çavadı kevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beci kare becin u bigin.
2: Hey la lo ma kulu simeyi bir yari şemal ve dit kedin bafeşe gidin o diyari şemal ve dit kedin bile minü teraba feşe ve
0: دنگ کد حرکت

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-44-47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendim.

kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin Nida'sında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.
4: Dve radyo ede, ava hayati heye.

ağlayan analar var. Garipler, mazlumlar var. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyen çocuklar var bu dünyada. Sen öğrettin bize kardeşliği, insanlara zulmetmemeyi. Unuttuk Kur'an'ı ve sünneti. Neredesin ya Resulallah? Neredesin?

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres, Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
0: reklamları dinlediniz.

sakın unutmayın, dünya hayatı son derece kısadır. Dünyanın çekici süsleri geçicidir ve yalnızca imtihan için yaratılmıştır. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Öyleyse asıl hedefimizin ahiret olması gerektiğini sakın unutmayın.

به هزاران صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا.

0: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cem'de.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.
2: Aleyna!

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onlara acısak ve üzerlerindeki darlığı gidersek bile, onlar yine de azgınlıkları içinde bocalayıp dururlardı. Andolsun ki biz onları azapla da yakaladık. Ama onlar yine de Rablerine boyun eğmediler ve yalvarmadılar. Ama sonunda önlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, işte o zaman bir de bakarsın ki onlar orada tüm ümitlerini yitirmişlerdir. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Size hayat veren ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır. Onlar da tıpkı öncekilerin söyledikleri gibi söylemektedirler. Onlar dediler ki, öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi yeniden diriltileceğiz? Andolsun ki bu tehdit bize de bizden önce atalarımıza da yapıldı. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Onlar Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse düşünmüyor musunuz? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse siz Allah'tan korkmaz mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, koruyup kollayan ama kendisi korunup kollanmayan kimdir? Onlar yine Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl olup da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa elbette yalancıdırlar. Allah çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların niteledikleri şeylerden uzaktır. Allah gaybı da, görülen alemi de bilir. Gerçekten O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit olundukları azabı bana da göstereceksen, o takdirde ey Rabbim, beni bu zalimler toplumu içinde bırakma. Kuşkusuz bizim onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Biz onların nitelemelerini en iyi bilenleriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınıyorum. Ey Rabbim, onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Onlardan birine ölüm gelip çatınca, o, ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder ki, yapmadığım iyi işler yapayım diyecektir. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözdür. Çünkü ölenlerin önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar da kendilerine yazık edenler ve cehennemde sürekli olarak kalacak olanlardır. Onların yüzlerini ateş yalayacak. Öyle ki orada dudakları büzülüp kalacaktır. Ayetlerim size okunurken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki, ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak, uzaklaşın oradan, benimle konuşmayın. Çünkü kullarım arasında Ey Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir grup vardı. Ama siz onları hep alay konusu yapardınız. Öyle ki bu size beni hatırlatmayı unutturdu. Siz onlara gülüp geçerdiniz. Ama bugün ben onları sabrettiklerinden dolayı ödüllendiriyorum. İşte kazançlı çıkanlar ancak onlardır. Allah onlara yeryüzünde kaç yıl kalmıştınız diye soracaktır. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Dilersen sayanlara sor diyerek karşılık vereceklerdir. Allah diyecek, çok az bir süre kaldınız. Keşke bilmiş olsaydınız. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Gerçek hükümranlık elinde olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçek ki, inkar edenler kurtuluşa eremezler. De ki, ey Rabbim, bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Biz onda öğüt almanız için apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı duyacağınız acıma sizi onlara Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. İnananlardan bir toplulukta onların cezalandırılmalarına tanık olsun. Zina eden erkek, zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadın da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Çünkü öylesiyle evlenmek, inananlar üzerine haram kılınmıştır. Namuslu kadınları zinayla suçlayıp da, sonra dört tanık getiremeyenlere gelince, onlara 80 değnek vurun ve bundan böyle onların tanıklığını kabul etmeyin. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını iyileştirenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerini zinayla suçlayıp da kendilerinden başka tanıkları olmayanlara gelince, onlardan her biri doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık eder ve 5. kez de eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da eşinin yalan söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık etmesi ve 5. kez de eğer eşi doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının üzerine olmasını dilemesi kendinden cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri çok kabul eden, tam hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? Peygamberin eşine zina iftirasında bulunanlar, kuşkusuz sizin içinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine bu sizin için bir iyiliktir. Onlardan her birine kazandığı günah vardır. Ancak içlerinden günahın büyüğünü yüklenene gelince, onun için çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde, inanan erkek ve kadınların içlerinden hüsnü zanda bulunarak, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Yine bu iddiayı ispat için 4 tanık getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki tanık getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıdırlar. Eğer size dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, yaydığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Çünkü siz hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız şeyi dilinize doluyor ve onu ağızdan ağza dolaştırıyordunuz. Allah katında çok büyük bir günah olmasına rağmen siz onun önemsiz bir şey olduğunu sanıyordunuz. Siz o iftirayı işittiğinizde, "Bunu konuşmamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır." demeniz gerekmez miydi? Eğer inanıyorsanız, bir daha bu gibi durumlara düşmemeniz için Allah size ayetlerini açıklayarak öğüt vermektedir. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere gelince, hiç kuşkusuz onlar için dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten çok şefkatli ve merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu?
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.

kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası halkın sesi olan radyonuz Cemre.

0: yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Hayat Filistin'de saklanır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler.
1: Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: Hud 45-47 Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

Yusuf'um, nasıl anlatayım? Bir halkı kör kuyulardan çıkarmak için kendi bedenini zindana yatırdığını defalarca dedim ama anlatamadım Yusuf'um. Ben haya ederim senin azminden bahsetmekten, utanırım gözlerine bakmaktan Yusuf'um. Sen ki umutsun, sen ki katıksın, sen ki ömrünü infak edensin Yusuf'um.

Hani zor dönemlerde, hani bir halkın su beklediği günlerde, hani ucunda ölümlerin sallandığı, hani ucuna muhaceratın, ucuna zindanın bağlandığı o ip var ya,

dedin ya bize. Hani ömrünün baharını cennete sermaye eden o kara gözlerin, o yağız bakışların silinir mi gözlerimin önünden? Hani hayallere ve heyulalara aldırmadan kurbanlık koçlar gibi boynunu bıçağa, bedenini dört duvara yatırdığın ve yeniden şahlanışın melodisi olduğun o yeni yüzyılın başını, o kara kışını unutur muyum Yusuf'um, unutur muyum?

Unutur muyum Yusuf'um? Cami köşelerinde ayaza inat, Selamet limanına adam taşıdığın günleri, kıblesizlerin ve secdesizlerin tacizlerini, senin kendini berden

Yok, sen zindanda değilsin. Belki sen bir kuyudasın. Yusuf'um, haya ederim sana nasihat etmeye ama Yusuf'um, kervan yola çıktı. Kervan yola çıktı Yusuf'um. Ha bugün, ha yarın kendimizi kovaya

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

Sen bahtında yalnızlığın, duygularında sessizliğin şehri. Doğurduğun insanlığa inat, insanlıktan kaçış. Meçhule doğru, meçhule süzülüş. Ağlıyorum sana, ağlıyorum Endülüs. O mihrap, o minber, o zemin, böyle öksüz mü kalacaktı Endülüs? Minarelerin, şerefelerin ve o medeniyetin. Ağla Endülüs, ağla. Ağla suların çırpıntısında. Bir serap yaşayayım bari, bir serap yakamozlarında. Sana gönül verenler, akıncıların, serhatların ve sevdalım Tarık. Onlar gemileri yaktılar, biz miras yediler. Biz ise kocaman bir tarihi, Endülüs, seni yaktık. Boynumuzda bir yaftasın, alnımızda bir lekesin. İnce bir sızının yürekteki hançerisin. Sen Endülüs, sen ve kitabelerin. Düşünüyorum da Endülüs o günleri, o tırmanışlarını akıncıların yamaçlarından, patikalarından. Ve geçişlerini düşünüyorum, geçişlerini bir dünyadan, geçişlerini Cebeli Tarık'tan. Ve o ezanlar, rüzgarlara karışan ezanlar. Hani ne oldu şimdi, ne oldu o saf tutulan namazlar? Ah Endülüs, ah, mukaddes kimliğin sessiz mezarı.

0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091 Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı Numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız, yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

Ağların yorgunluğuyla ağır aksam, bir isyana kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, arsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy aldın. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.

0: şehrimizden yükselen Davudi ses
1: Cemre FM tam 98.
2: Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yollarda oturmaktan kaçının. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, bundan kaçınmamız mümkün değildir. Meselelerimizi sokaklarda konuşuyor ve sohbet ediyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oturmaktan vazgeçmeyeceksiniz, o halde yolun hakkını veriniz, buyurdu. Ashab, yolun hakkı nedir ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de harama bakmamak, gelip geçenleri rahatsız etmemek, selam almak, iyi olan şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmaktır buyurdu.

ister ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali, ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi, ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi veya Muhammedi davet gibi. Bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı. Bu yangın sönmeli, bu sihir bozulmalı ve bir diriliş gerçekleşmeli. Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o derece sorumludur. Cemre FM bu amaca, bu gayeye yöneliktir. Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz. Cemre FM 98.0.

0: Cumanız mübarek olsun.
1: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
2: Tam 98. Cemre Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0 444 47 00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

Kendi aksanın sinesinden, yetimlerin ağlayan gözlerinden, anaların dağlanan yüreğinden dinleyin, ağıt yakan Filistin'den. Bir gün hep işgal altındaki bir gün, göğün kızıla boyandığı bir gün, küfrün zulme hazırlandığı gün, bu ağıt yakıldı, çıktı gönülden. O çatlamış çıplak ayaklarıyla, çocuklar şehadet oyunlarıyla, oynarken intikam sapanlarıyla, saklandılar panzer mermilerinden. Simsiyah çarşafı, iffet setresi, gözyaşlarıyla yıkanan peçesi, bir anneydi yavrusuna bu sesi, öğütler duyulur yanık sesinden. Hüseyin yavrum, unut oyunları, bak Kudüs'e Yahudi domuzları, işgal etmiş İsrail kuduzları, umut buketi derdik sizlerden. Ah bilseydin babanın sevdasını, hep şehadet aşkıyla yanmasını, üzer mi insan şehit babasını, şehadet anısını dinle annenden. Yavrum, baban bir sabah erken dedi, şehit oldum ben rüyadayken. Bana şehadetini müjdelerken gözleri yaşardı sevincinden. O sabah sen kucağımdayken, oğlum deyip şefkatle sana bakarken, fırladı kapımız tekmelenirken, kaptı silahını çekti belinden. İşte o sabah minik mücahidim, kapı kırıldı, ben de hamileydim. Vurdular babanı, bayılıverdim, o yarasızlar çıkmaz yüreğimden. Uyan, diril baba nasihatinden. Anam, ey bağır yanık dertli anam, güçlüydü, korkusuzdu şehit babam. Hem yaşım 12, silah tutamam, düşman korkmaz ki bu küçük halimden. Yavrum, bak şu Kudüs'lü anaların, kirlensin mi namusu bacıların. Hem ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın, ezanları kesilsin mi minarelerden. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, ancak dünyayı sevenler korkarlar, cihadı kuşanınca Müslümanlar korku salar bir aylık mesafeden. Hüseyin, silahım yok deme sakın, imanlı kalbin elinde sapanın, koparsa Allahu Ekber feryadın, derman gider kafirin dizlerinden. Nice az olan çok olana karşı, galip gelir Allah ise yandaşı. Davut sapana sürdü mü taşı, dağlamaz mı caludu tam beyninden. Hüseyin, bilir misin senin ismin, ismidir şehitler efendisinin. O Kerbela, Kur'an fedaisinin, düş yoluna çıkma izinden. Yavrum, o zaman anlarsın her bela, Rabb'a yaklaştırır her yer Kerbela. Hüseyin, Aşura her günün ola, ayrılma şehadet zinetinden. Nemrut ateşi Kudüs sokakları, lakin camiler İbrahim konakları, ateşe koşan pervane aşkları, öğrenilir Kur'an bülbüllerinden. Yavrum, yürürsen Allah evlerine, adım adım cennet bahçelerine, kavuşursun arşın gölgeliklerine, arınırsın.

ey anam, biz yoksuluz biliyorum. Bil ki camiye gitmek istiyorum. Elifbam, takkem yok, utanıyorum. Hem güç alırdım kardeşlerimden. Aman Hüseyin, sus ki kafirler garipliğimizi hiç bilmesinler. Git, müminler var, Rabb'a şükürler. Al şehit babanın kardeşlerinden.

elifbasını, takkesini alıp gelen son ümidini kucaklayıp gözlerinden bengi sular damlayıp şükretti Rabb'a kırık kalbinden. Yavrum artık git Allah'ın evine, git, git ki şehit baban sevine. Söz ver bu iffetli mümin annene, kopmayacaksın Allah'ın evinden. Birden patlayan kurşun sesleri kana boyar imanlı bedenleri. Çağdaş zalim Ebrehe filleri kan, kin boşalır panzerlerinden. Annenin kanayan dudaklarından bir tekbir kopar yaralı bağrından. Hem öksüz hem yetim yavrusundan bir feryattır kopar körpe dilinden. Anneciği Rahman'a can verirken bir fırtına kopar ta yüreğinden. Şimşekler çakar kavrulan beyninden. Yağmurlar yağar o masum gözlerinden. Panzer içinde, kafirler içinde, sırıtır da vahşice kanlar içinde. Tağutlar içinde, zulüm içinde, öfke tutuşur cehennem içinden. Annesi meleklerin kanadından, son öğütle melekuti aladan, seslenir şehadet diyarından, harfsiz, sessiz bir nida annesinden. Elifbanı bassın sıcacık bağrına, kar beyaz takkeni giy, giy kafana, siccildir taşların kav, koy sapana, uç panzer üstüne vur del böğründen. Sabahın, İslam'ın ilk ışıkları aydınlatır kan akan sokakları. Ana, yavru, İslam'ın adakları kan akar mübarek bedenlerinden. Bak, bak şu doğan güneş değil mi? Kalk, kalk cihadın şeref değil mi? Koş, koş hayat, iman, cihat değil mi? Sabah yakın değil.

Adı Yakup. Baba adı İshak bin Sabbah. Doğum tarihi 801. Doğum yeri Kufe. Künyesi Ebu Yusuf. Nisbesi Kindi. Önemli görevi: Abbasi halifesi Mu'tasım Billah'ın oğlu Veliaht Ahmed'in hocalığı. Önemli bazı özellikleri: Abbasiler dönemindeki tercüme hareketine yön veren önemli isimlerden, ilk İslam filozofu. Vefat tarihi 866. Vefat yeri Bağdat.

Kindi ile ilgili detay. Kufe şehrinde, yani Irak'ta doğdu. Babasını küçük yaşta kaybeden Kindi'nin doğum tarihi tam olarak bilinmese de 801 yılında doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Kindi'nin ataları Güney Arabistan'ın köklü kabilelerinden olan Kahtan soyundan gelir. Ailesi İslam öncesi dönemde Kinde bölgesinin yönetimini uzun süre ellerinde bulundurduklarından Kindi nispesiyle anılmıştır. Kindi'nin 5. göbekten dedesi ve Kinde bölgesinin yöneticisi olan Eş'as bin Kays 631 yılında kalabalık bir heyetle Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslüman olmuş ve onun sohbetinde bulunmuştur. Kindi ailesinin pek çok ferdi hem Emevi hem Abbasi iktidarlarında önemli devlet görevlerinde bulunmuş, Kindi'nin babası da Abbasi halifeleri Mehdi Billah, Hadi İlel Hak ve Harunur Reşit zamanlarında Kufe valiliği yapmıştır. Çocukluk ve gençlik yılları Kufe ve Basra'da geçen Kindi, İslam toplumdaki geleneğe göre temel dini bilgileri öğrendi ve Kur'an-ı Kerim dersleri aldı. Özellikle bu iki şehirde Arap diline dair gelişmekte olan dil ekolleri onun Arap diline olan hakimiyetini derinleştirdi. Kindi'nin düşünce dünyasını etkileyen bir başka unsur da İslam inanç esaslarının akılcı yöntemlerle savunulmasını içeren kelam ilminin o tarihlerde Basra'da Mü'tezile ekolü tarafından geliştiriliyor oluşudur. Kindi daha sonra Bağdat'a giderek ölünceye kadar bu şehirde yaşadı. Küçük yaşta yetim kaldığı halde soylu ve zengin bir aileden geldiği için hayatı refah içinde geçen Kindi'nin Bağdat'taki eğitimi konusunda açık bir bilgi bulunmasa da kısa zamanda Abbasi halifesi Memun'un takdirini kazandığı bilinmektedir. Antik ve Helenistik dönemde kaleme alınmış felsefe ve bilim eserlerinin büyük bir hızla Arapçaya tercüme edildiği Halife Memun devrinde, tercüme hareketinin etkili isimleri arasında yer alan Kindi, tercüme edilecek kitapların tespiti yanında Grekçe ve Süryanice'den tercüme edilen eserleri üslup ve dil açısından kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Yaşadığı süre boyunca 9 Abbasi halifesinin iktidar dönemine tanık olan Kindi, özellikle Memun Mu'tasım Billah ve Vasik Billah'tan yakın ilgi ve destek gördü. Ayrıca Halife Mu'tasım tarafından oğlu ve veliahtı olan Ahmet'in eğitimiyle görevlendirildi. Bu şehzade ile aralarında hoca-talebe ilişkisinden öte dostluğa dayanan bir yakınlık bulunduğundan Kindi, eserlerinin önemli bir kısmını onun isteği üzerine kaleme aldı ve ona ithaf etti. Ayrıca çeşitli dersler vererek birçok öğrenci yetiştiren Kindi'nin Bağdat'ta yetiştirdiği öğrenciler arasında çok yönlü filozof Ahmet bin Tayyip es-Serahsi, tıp ve coğrafya bilgini Ebu Zeyd el-Belhi, matematik ve astronomi bilgini Ebu Maşer el-Belhi, şair Ali bin Cem ve birçok bürokrat bulunmaktadır. Abbasi halifesi Mütevekkil alellahın kendinden önceki Abbasi halifeleri Memun, Mu'tasım ve Vasik'in Mü'tezile mezhebini devletin resmi görüşü sayan politikalarına son vererek İslam toplumunun çoğunluğunun benimsediği ehli sünnet yanlısı politikalar izlemeye başlaması üzerine saray çevresindeki bilginler kadrosunda da değişim oldu. Bu çerçevede Kindi de gözden düşerek saray çevresinden uzaklaştırıldı. Mü'tezile mezhebine bağlı olmamakla birlikte onlar gibi akla öncelik veren felsefe geleneğinin İslam toplumundaki öncüsü olması da bu durumun sebeplerinden biridir. İslam inanç esaslarının yorumunda aklın kullanılmamasını gerektiğini düşünen çevreler tarafından baskı görse de Allah'ın varlığı ve birliğiyle peygamberliğin gerekliliğini felsefi yollarla savunmak için ateistler, manihenizm, brahmanizm ve Hristiyanlığa karşı reddiyeler yazdı. Hayatının son 20 yılını sarayın ilmi imkanlarından yararlanamaz durumda, toplumdan uzak ve yalnız geçirmek zorunda kaldı. Kindi, kronik romatizmal hastalıkları sebebiyle 866 yılında Bağdat'ta vefat etti. Kindi, İslam toplumunda fıkıh ve kelam gibi dini ilimlerin sistemleştirildiği, yabancı milletlere ait ilim, düşünce ve kültür ürünlerinin Arapçaya tercüme edildiği ve çeşitli düşünce ekolleri tarafından fikri mücadelelerin yoğun olduğu bir dönemde yaşamıştır. O bu alanlardaki çalışma ve tartışmalara en üst düzeyde katılmış,
felsefe ve bilim alanındaki insanlık birikiminin İslam toplumuna aktarılmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Kindi, felsefeyi insan ürünü olan sanatların ya da disiplinlerin değer ve mertebe bakımından en üstünü olarak görmekte ve onu insanın gücü ölçüsünde var olanların hakikatini bilmesidir şeklinde tanımlamaktadır. Kindi, felsefede olduğu gibi İslam ilimler tarihinde de öncü bir rol oynamıştır. Grek ve Hint kültürlerinin astronomi ve matematiğe dair oluşturdukları birikimden seçmeler yaparak kullanımdaki eksikliklerini göstermiş ve gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Orta Çağ'da bakır ve demir gibi madenlerin altın ve gümüşe dönüştürülebileceği inancının bir aldatmaca olduğunu ortaya koyarak bu konudaki gereksiz tartışma ve istismarları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Optik ilmi üzerine çalışmalar yapmış, atmosferdeki meteorolojik olaylar üzerine yeni görüşler ileri sürmüş ve gökyüzünün renginin niçin mavi olduğuna dair açıklamalarıyla zamanının bilim anlayışını ileri bir noktaya taşımıştır. Kindi, pek çok musiki terimini Arapçaya kazandırıp musikinin kaidelerini ortaya koymuş, notayı İslam aleminde ilk defa kullanıp dünya tarihinde günümüze ulaşan en eski anomileşmiş müzik parçasını yazmıştır. Eserleri arasında Kindi, 22'si metafizik, 14'ü mantık, 10'u fizik, 8'i psikoloji, 12'si ahlak ve siyaset, 14'ü reddiye ve tartışma, 11'i aritmetik, 20'si geometri, 14'ü astronomi, 13'ü astroloji, 6'sı kehanet, 6'sı küresel varlıklar, 16'sı gök küreleri, 9'u boyutlar ve mesafeler, 16'sı meteoroloji, 33'ü tıp, 9'u kimya, 6'sı optik, 7'si musiki ve 28'i çeşitli konularda olmak üzere 300'e yakın eser yazmış, böylece sonraki nesillere zengin bir ilim ve felsefe külliyatı bırakmıştır. Eserlerinin bir kısmı Latince, İbranice, Almanca, İtalyanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe'ye de çevrilmiştir. Kıymetli dinleyiciler, Künye programında bugün ilk İslam filozofu Kindi'yi tanıdık. Allah'a emanet olun.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efem, halkı hakka çağıranlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beni. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler pili bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört bir yanı misk gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o, o.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan ucuzluk pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

beni dağlara vurun bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Siyah kurtlar pusulara dizilmiş. Kar her tarafı bembeyaz etmiş. Kainat bir gelin gibi süslenmiş. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece.

yer gök ağlıyordu her bir ferde. Şafağımız doğacaktır elbet bizim de. Kahır dolu yüreğimiz bu gece, kahır dolu yüreğimiz bu gece.

Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, bana Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu da ben evet duydum. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadarki süreydi.

hayat yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namaz da, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

sabırdır dayım, sabrımıza katır. Gözyaşlarımızı aşımıza, sevgimize katır. Bitsin bu zulüm, bu sürgün, bıktık artık. Dayı, yarınlar bizimdir, tarihtir canlı, tarihtir canlı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

kurut taşları diken elleri. Kurtuluş haberi olsun dünyaya, ayırma üstünden bir an gölgeni. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Dönüştür ey kalbim bahçeli eve, anlamı ezen o makinalar. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları dikenler.

Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Sakın unutmayın, her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Sahip olduğunuz tüm nimetleri size O vermiştir. Bu yüzden yalnızca O'na şükretmeli ve yalnızca O'nun rızasını aramalısınız. Sakın unutmayın, yakında O'nun huzuruna çıkacaksınız ve size lütfettiği nimetlerin hesabını vereceksiniz.
1: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

kanlı gençler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin yarası.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: ...98.0... Mardin'in sesi ve nefesi, sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Hadislerin gölgesinde başlıyor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Dünya sevgisi hadisi diye tanımlanıyor, ifade ediliyor. Çünkü bu hadis içinde ümmet-i İslam, ümmet-i Muhammed olarak aleyhissalatu vesselam içinde bulunduğumuz bu zelil, bu berbat durumu hakikaten çok net bir şekilde ifade ediyor. Zaten biz Müslümanlar son 1-2 asırdır maalesef, yani bakış açımızı Kur'an ve sünnetten almadığımız için, oradan sağlamadığımız için dünyadaki olayları, hayatımızı, hayatın gerçekliklerini, meydana gelen hadiseleri, olayları, yaşadığımız sıkıntıları veya sevinçleri, zaferleri, mağlubiyetleri, yani hayatın her alanını biz Kur'an ve sünnetten beslenerek değerlendirmediğimiz için, o pencereden maalesef, o perspektiften bakamadığımız için maalesef olayları hala yanlış yorumluyoruz. Hala çözümü başka yerlerde arıyoruz. Hastalığı başka yerlerde arıyoruz. Teşhisi yanlış koyuyoruz. Teşhis yanlış olunca otomatikmen ardından gelen tedavi süreci de yanlış oluyor. Her seferinde yeni bir hayal kırıklığı, yeni bir hezimet, yeni bir hüsran, yeni bir ziyan, yeni bir zaman israfı maalesef yaşıyoruz. Bu da hem bizde hem neslimizde, yeni neslimizde İslam'a karşı, Kur'an ve sünnete karşı, Müslümanlara karşı bu noktada maalesef uygun olmayan düşüncelerin yerleşmesine sebep oluyor. Niye? Madem biz Müslümanız, madem hak yoldayız, madem ümmeti Muhammediz, niye bu haldeyiz? Sorusu maalesef haklı olarak, yani tırnak içinde, peşinden geliyor bu sorular. Ama biz Kur'an ve sünnetten beslenirsek eğer, beslenseydik eğer, Kur'an ve sünnetten biz ilacımızı, teşhizimizi, tedavi yollarımızı arasaydık eğer, esasında Kur'an ve sünnet izzetimizin nerede olduğunu, zilletimizin de nerede olduğunu çok net bir şekilde bize ifade ediyor. Maalesef çok sefer söylediğimiz üzere bugün, yani kimliğinde İslam yazan, kendine Müslüman diyen, kendini belki dindar, muhafazakar olarak isimlendiren birçok insan da dahil olmak üzere, televizyonları açtığımızda, radyoları takip ettiğimizde, ne bileyim gazete, basın, sosyal medyayı takip ettiğimizde Müslüman kardeşlerimizin, Müslümanların, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fertlerinin, yani dünyaya, olaylara, yaşananlara bakış açısının bir Amerikalı'dan farklı olmadığını görüyoruz. Bir emperyalistten, bir kapitalistten, bir Avrupalı'dan, bir batılı sömürgeciden maalesef, yani çok teessüf ederek söylüyoruz bunu, acı bir gerçeğimiz olarak hiç farklı olmadığını görüyoruz. Yani karşımızda tanımasak onu, Müslüman biri olduğunu bilmesek, bizden biri olduğunu bilmesek ya da ülkemizden biri olduğunu, memleketimizden biri olduğunu bilmesek, belki karşımızdakinin bir Amerikalı, bir Avrupalı, bir İngiliz olduğunu belki düşüneceğiz, söyleyeceğiz yani. O yüzden bizim bakış açımızı tahsih etmeye, hatalarımızı asıl kaynağında bulmaya, düzeltmeye ihtiyacımız var. Teşhis de, tedavi de elhamdülillah bizde mevcut. Tek sorunumuz bunlar, bu noktada bizim dert sahibi olmamamızdır. Bu konuda bizim o şuura, o bilince ulaşmamamızdır. Bu konuda kendimizi yormamamızdır. Önümüze sunulan hazır reçetelere, hazır teşhislere balıklama, bir anlamda atlamamızdır. Halbuki Kur'an ve sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi, yaşadıkları, bize tavsiyeleri ve ondan sirayet eden ashabın, tabiinin, tebe-i tabiin, selefi salihin diye ifade ettiğimiz o muhterem büyüklerimizin bize söyledikleri, onlardan bize intikal eden o muktesebat, o atık kutlu miras aslında bütün sorunlarımızın çözümlerini de içinde barındırıyor. Tabii günümüze uyarlayarak, güncelleyerek, bunu da ifade ederek söyleyelim. Bu hadis neyi ifade ediyor? Bu hadis, yani çok olmamıza rağmen, kalabalık olmamıza rağmen, tırnak içinde güçlü olmamıza rağmen hiç kıymet ifade etmememizi ve bunun neden olduğunu bize ifade ediyor. Hadisi rivayet eden Sevban radıyallahu anhudur, Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Mevlası, yani azatlı kölesidir. Kölesiyken Efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından azat edilmiş, onlara Mevla diyorlar mesela. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam, yuşeku el umemu en teda'a aleykum kema teda'al ekeletu ila kas'atiha. Diyor, yakındır milletlerin, tıcı hayvanların birbirlerini kendi işte sofrasına, yemeğine, leşlerine davet etmesi gibi, yani yiyicilerin kendi sofrasına davet etmesi gibi, diğer milletlerin de sizi yemek üzere, sizin üzerinize çullanmak üzere, sizi bitirmek üzere birbirlerini çağırmaları yakındır. Tabi bunu söyleyince o dönem düşün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu, İslam devletinin hakim olduğu, Medine İslam devletinin kaim olduğu bir dönemdir. Ashab-ı kiram şaşırıyor tabi. Kale kainun. Aynı zamanda çok da akıllıdırlar. Allah onlardan razı olsun. Belki bizim bugün sormak istediğimiz şeylerin çoğunu o dönemde sormuşlar bu noktada. Bizim önümüzü açmışlar bu noktada. Fekale kailun ve men ve min killeti nahnu yevme idin. Diyor ya Resulallah, o gün biz az olacağımız için mi bunlar başımıza geldi? Yani biz güçsüz, zayıf, az bir topluluk mu olacağız böyle milletler üzerimize çullanmak için birbirlerini böyle davet edecekler? Kale bel hayır. Bilakis entum siz yevme idin kethirun. Siz o gün çok olacaksınız. Velakinnekum, ancak yine siz, gutha'un ke gutha'is seyl. Siz diyor, selin, hani yağmur yağınca, çoğumuz belki buna şahit olmuşuz, öyle aşırı yağmurlardan sonra oluşan selin üzerinde çer çöpler oluşuyor, köpükler oluşuyor, ağaç kütükleri oluşur, böyle sürükleyip üzerinde götürdüğü şeyler oluyor. İşte siz o gün evet çok olacaksınız ama o selin üzerindeki çer çöp gibi, köpük gibi, böyle değersiz, kökü sökülüp atılmış, dalından, kökünden, gövdesinden koparılmış dal gibi böyle, böyle savrulup gideceksiniz, kıymetsiz olacaksınız, dağınık olacaksınız, değersiz olacaksınız. Yani birbirinizle irtibatınız olmayacak yani. Evet, belki o suyun üzerinde o şeyler çok kalabalık, çok şey gözüküyor ama su asıldır. Su çekip gittiğinde, o sel bittiğinde o çer çöpler her bir tarafa dağılıyor. Sonra çöpçüler gelip toplayıp onların hepsini çöpe atıyorlar. Diyor, işte siz böyle olacaksınız. وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Düşmanın kalbindeki korkusunu, o heybetini, o korkunuzu çekip alacak. Yani düşman sizden artık çekinmeyecek, sizden korkmayacak, heybetiniz kalmayacak. Hani caydırıcılığınız kalmayacak, günümüz tabiriyle ifade etmek istersek yani. Çekip alacak Allah-u Teala bunu sizden. Düşmanınız artık sizi hesaba katmayacak, sizden korkmayacak yani. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyurdu, ben Allah-u Teala tarafından bana yardım edildi. O yardım edilen şeylerden bir tanesini sayarken diyor, benim düşmanımın, yani Müslümanların düşmanlarının kalbine Allah Azze ve Celle 2 aylık mesafeden korkuyu atar. Yani 2 aylık mesafeden düşman Müslümanların geldiğini ya da Müslümanların gücünü duyduğunda çekip gider korkudan. İşte o korkuyu Allah Azze ve Celle diyor düşmanınızın kalbinden çekip atacak. Tabii bunu söyleyince hakikaten, yani şu an okurken bile biz kendimizi kötü hissediyoruz ki şu an biz bunu hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin yaşıyoruz şu an bu durumu. 2 milyar Müslümanın, sahabeler de o gün bu durumu belki yani idrak etmek adına hayretler içerisinde dinliyorlar. Ama tabii bunun sebebini merak ediyorlar. Şimdi mantıken de birine deseniz ki bir yerde 2 milyar nüfuslu bir ümmet var, aynı dine mensup, aynı Rabbe inanıyorlar, aynı ilaha tapıyorlar, kitapları bir, kıbleleri bir, peygamberleri bir, dinleri bir, yani her şeyleri bir. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle Allah rahmet eylesin, yani belki ne kadar sayacağız bir diye, ama bu 2 milyar Müslümanın ortasında 2 milyon Müslüman kardeşleri canlı yayında soykırıma tabi tutuluyor. Çadırları bombalarla ateşler verilip yakılıyor insanlar canlı. 20 binin üzerinde çocuk katledildi. Kadın, yaşlı, ihtiyar katledildi. O evler viran edildi. Şehir de dümdüz edildi tabiri caizse. Darmadağın edildi. Ama 2 milyar Müslüman sesini etmiyor deseler, yani şimdi insan der ki acaba neden? Niye böyle oluyor? İşte sahabeler de bunu soruyor, bunu merak ediyor. Fekale kailun ya Resulallah. Diyor yine sahabelerden biri dedi ki ya Resulallah aleyhissalatu vesselam. وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ Korkuyu alacak Allah Azze ve Celle düşmanınızın kalbinden sizin kalbinize de vehni atacak, vehn hastalığını koyacak. Ha, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince sahabelerden biri ki ya Resulallah وَمَلْ وَهَنُ Vehn nedir ya? Kale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Yani zilletin temel sebebi. Dünyayı sevmek, günümüz tabiriyle dünya perest olmak, dünyaya tabiri caizse tapmak ve ölümü sevmemek. Tarihi açın okuyun, açıp okuyup bakalım. Tarih boyunca ölümden kaçanlar zillete düçar olmuşlar. Tarih boyunca dünya malına tapanlar zillete düçar olmuşlar. Yani dünyayı seven, ölümden kaçan bir milletin aziz olması mümkün değildir. Yani canını vermekten çekinen bir insan canının çıkmaması için ya da canını vermemek için, ölmemek için olabilecek en aşağılık zilletleri kabul eder. Bir mala sahip olan, dünyevi bazı nimetlere sahip olan, eğer ki o dünyevi nimetleri gerektiğinde inancı, dini, namusu, varlığı, şerefi, onuru, haysiyeti, kardeşliği uğruna feda etmekten çekinirse, onun için o malının elinden çıkmaması için her türlü aşağılanmayı, her türlü zilleti, rezilliği kabul eder. Tarih bunun milyonlarca örneğiyle doludur ve biz bugün iyiliklerimize kadar bunu yaşıyoruz. Niye kılımız kıpırdamıyor? Çünkü kimse rahatını bozmak istemiyor. Niye kılını kimse kıpırdatmıyor? Kimse işinin bozulmasını istemiyor. Kimse keyfinin bozulmasını istemiyor. Kimse ölüme gitmek istemiyor. Kimse canının yanmasını istemiyor. İşgalci Siyonist terör devlet çetesi güçlüdür. Evet, çok böyle

0: bizim zilletimiz onların izzeti kaçınılmazdır. Tarihi açıp okuyalım bakalım. Tarih boyunca kim ölümden korkmuşsa, kim ölümden kaçınmışsa, kim savaş meydanını terk etmişse düşmanın karşısında, kim aman benim malıma, canıma, eşime, çoluğuma, çocuğuma, işime herhangi bir şey olmasın da ne olursa olsun demişse zilletten zillet beğenmiştir. Aşağılanmadan aşağılanma beğenmiştir. Zillete mahkum olmuştur. Düşmanlarının postalları o necis çizmeleri altında ezilip gitmiştir ve hiç olup gitmiştir. Ve ondan sonra gelen nesiller, tarih onu lanetle almıştır maalesef. Dolayısıyla bizim bu anlamda, yani hani biz bazen Gazze-i Kerbela'ya, İmam Hüseyin'in durumuna, o yalnızlığına benzetiyoruz. Doğrudur. Biz bugün İmam Hüseyin döneminde yaşayıp onu yardımsız bırakanlar hiç de hayırla yad etmiyoruz. Onları da geride bırakan sebeplerin başında ölüm korkusu, tehditler ve maalesef makam mevki sevgisi geliyordu. Dünya menfaati geliyordu. Ticaretlerin bozulmaması geliyordu yani. Tarih ders alınmazsa tekerrür ediyor ve bugün maalesef aynı tarih tekrar tekrar bizde tekerrür ediyor. İbret almıyoruz, dikkat etmiyoruz. Reçetemizi, teşhizimizi, ilacımızı, doktorumuzu yanlış yerlerde arıyoruz. Kur'an'ımıza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, hayat veren hadislerine dönüp bakmıyoruz. Dolayısıyla bu zillet içerisinde yaşamaya maalesef devam ediyoruz. Yani birkaç cılız tepkinin dışında İslam ümmeti bugün tamamen sessizliğe gömülmüş durumdadır. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atmamız gerekiyor. Ölümden çekinmememiz gerekiyor. Şairin dediği gibi, madem ölüm bir defa gelecek, yani o da neden Allah için olmasın diyor. Yani öleceğiz. Yani başımızı eğsek de öleceğiz, başımızı kaldırsak da öleceğiz. Zilleti kabul etsek de öleceğiz zelil bir şekilde, zilleti kabul etmesek de öleceğiz aziz bir şekilde. O yüzden bugün Gazze'deki mücahit kardeşlerimiz, ki Rabbimiz onları muhafaza etsin, onları muzaffer etsin, onları muvaffak etsin. Biz aciz kaldık ümmet olarak, çaresiz kaldık, onları yalnız bıraktık. Rabbimiz onları yalnız bırakmasın, çaresiz bırakmasın. Bugün bütün yokluklara rağmen, bütün ambargolara rağmen, bütün o vahşet soykırma rağmen izzetli bir şekilde bütün dünya devletlerine kafa tutuyorlar. Biz diyor şerefimizle öleceğiz ama zillet içerisinde bir yaşamı asla kabul etmeyeceğiz. Niye? Çünkü kalplerinde ölüm korkusu yok. Çünkü kalplerinde dünya sevgisi yok. Kalplerinde Allah ve Resulünün sevgisi var. O kutsal toprakların derdi var, aşkı var, muhabbeti var, onu özgürleştirme sevdası var. O yüzden Allah onlara o, yani yıkıntılar arasında bile, o tüneller içinde bile bir izzetli yaşam nasip ediyor. Bize saraylarımızda ise zilletli bir yaşamı, yaşama düçar ediyor. Rabbim bu anlamda dünya sevgisinden ölüm mü kerih görmekten bizi uzak kılsın. O eski dönemdeki gibi bu ümmete izzeti, şerefi tekrardan geri versin, bizi buna layık eylesin ve bizi Gazze'nin zaferiyle sevindirsin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadislerin gölgesinde sona erdi.
2: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.
3: Biz hayatı seslendiriyoruz.
2: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez de. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.

Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı muhtemelen 45 milyar kadar dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor. Bir kırk ayağın kaç tane ayağı vardır? Kırk ayak kelimesi Latince yüz ayak anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. Kırk ayaklar 100 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak 100 ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçedeki adlarına bakarak bu hayvanların 40 ayaklı oldukları da söylenemez. Develer hörgüçlerinde ne depolar? Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Bu yağ da enerji stoğu olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır. Özellikle de kan dolaşım sistemleri. Bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Altıncı cüzün birinci ve ikinci hizmini dinleyeceksiniz.

Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa, o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. İn tubdû hayr

Bununla beraber, eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız bunu yapın. Çünkü Allah da afüvdür, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde yine de affeder.

O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne Resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip Resullerini tanımayarak Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki Resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz derler. Ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler.

İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

Allah'a ve Resullerine iman edip, o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise, Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bu cahilliklerini çok görme. Nitekim daha önce Musa'dan bundan da fazlasını istemişlerdi ve Allah'ı bize açıktan göster demişlerdi. Bunun üzerine de zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine açık mucizeler ve deliller gelmesini müteakip, bu sefer tuttular, buzağı tanrı edindiler. Derken onlar tövbe edince, bunu da bağışladık. Ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik.

Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için dağı üzerlerine kaldırdık da onlara secdelere kapanarak o kapıdan girin dedik. Bir de onlara cumartesi günü av yaparak ilahi yasağı aşmayın deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.

0: هنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki, kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de, artık onlar pek az inanırlar.

yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

0: الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki, biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kâfir kalanlara can yakıcı azap hazırladık. Lâkin

Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.

Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah, Musa'ya da hitap ederek konuştu.

0: الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki resullerden sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artar.

0: Onlar ki inkâr eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يقًا
0: İnkâr edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil.

0: onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.
1: Ya eyyuhen nâsu kad câekumur rasûlu bil hakki min

0: Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi. Kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقِّ

Ey ehli kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa, sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter.

Mesih de, Allah'a en yakın büyük melekler de, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim ona kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki, Allah yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.

İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabileceklerdir.

0: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır.

senden fetva isterler. De ki, Kelale'nin, yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir. Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse, tek varis olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah, dilediği şekilde hükmeder.

0: kitabı.
1: Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehri harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram'a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kâfirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlar

onlardan korkmayın. Benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmeksizin, açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah hesabı çabuk görür.

0: وفي الآخرة من الخاسرين.
1: Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse, bütün yaptığı işler boşa gider ve o, ahirette de ziyana uğrayanlardan olur.
0: Ya eyyühellezîne âmenû, idâ kumtum ilâs-salâti faghsilû vücûhekum ve eydiyekum ilâl-merâfiq. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip, topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz, tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız, temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle, ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.

0: Allah'ın size lütfettiği nimeti ve sizin duyduk ve itaat ettik baş üstüne dediğiniz vakit sizden aldığı sözünüzü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah sinelerde saklı bütün sırları bilir.
1: Ya eyyuhel

0: Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Kâfir olup, ayetlerimizi yalan sayanlar ise, cehennemliktirler.

Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de, o, bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti. Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.

Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, 12 boydan her birinden bir kefil olmak üzere, 12 de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, iyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur.

İşte o Yahudileri, verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki, lanetledik, onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek azı hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.

Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına, kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah, onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır.

Ey ehli kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi.

0: Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمُ

Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

0: Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar, biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki, öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor? Hayır, bilakis siz, O'nun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de O'na olacaktır.
1: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ

0: Ey ehli kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada, ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye, size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ

Bir vakitte Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün. Zira O, içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi.

Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz.

Ya Musa dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz.

Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki, üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi, muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın.

Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığında yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.

ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه